0: Itiwinyo. Iyibiyibi kai old radio kiken. Piyom yekere werkwaro.
1: Mar me pacho.
0: Itiwinyo old radio.